Hırka dinayi mal xirabayi ve zene dıxama her şey bırakın xabim ya derbini ve zene dıxama her şey hamalu ke dure

0: aştiyeke lazım e ku peşimere bifikire ve kedin ejiye gotin derkeve ser zaman şu an mürovin yani dijyan jî dijwar derbas dibe gelek caram hirs dibin duye demede hine ki em bihin vedan e bidin ku hatta şu pispor bejin ku hatta penca un bijmerin ne yelin ku gotin ne baş derkevin ser zaman şu dev sonra jî zede rahat nabe jibo yeke jî gerek merene ki Baldar bahay jmiro jmiro hebe.
1: Şu an jibo var jı da olama da cihkırtı edibajı ya khayri haber bidin ya jı bedeng bin.
0: Şu an bu sebep rastı gava gom khayri haber nedin. En bedeng bin şu an bedeng bu jı iştagaliye ke yani yöntemeke iştagaliye dineye lazım aku egol gelme fan bike. Beli emedi sevgi yok bedin sitrani. Koma hibrom sitrana bajare çavente lisa radyo ewe.

0: Emel Roje ve Binerin hemli memleketi memşeli cihane giro hadise o havadiselin çava pekatin geşeden urudan indavi için eme binin selekrani. Li avali çent nuçe o haberin ku derketine peş behevra li Binerin Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş Euro Haber'da Evdirojin ziyaretin partinin siyasi dike bahsa Türkiye be terör o kanun akuti hazır girin kir mesaj yenmi gelek mühim bun gotinin mi gelek mühim bun çıgot eme binin selekrani. Ve hazaran insan elime tabi duhazın kub için hacı tamaşvan ece doji heyecan bu hakikaten heyecan eke gerek mühim habu o yen konu pişkat abetin le Ankara il paytaxt Ankara le Diyaneti yen konu navivan oha derketin tabi hem giriyan hem kelecan bun o tabi salaj bu sala peşame ev pişk le Ankara çe bu. لگوری قرار دایره یا حقوق یا دویمین عدادگاه بلند ایدی زیرین کو دی دعوت دا به بوکه و ام بیجن پیدا دیکن ین بوکه نه ین زاواجی ین زاوه نه یعنی قرار اکی وات داین چیم که دوی مسئله دا گلک نقاش چید بو اکی کو دیو جه هف بردن جی و لگوری وی ام بیجن به پاری کرن محکمه بلند قرار اکی وحدا امیجی لگوگلیان بنیرن Necat Çelik'e ku li derxasa muşe oha berbergiye dike mesika xo embejin di domine fotoğraf u weneyin müşteriyen xo ji oha jbo wan panoya kazır girige tamaşava Necat tabi gelek embejin fotoğraf ene na wan da yen ku vefat girine jiyene li adeteke oha eke embejin li bikana xo embejin eme li binerin li uguliyan binerin Yen kun Halber televizyon infane Oliver radyo goyun valmana Kerem kim desbek. Ve Rojava siyaset hem de sebebikin Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş İro Haber Davdi Rojin ziyaret u Serdan'ın partinin siyasi dikedi çarçoveya Türkiye B terörde geşedanın hakikaten mühim çeydibin. İro haberde o got vasa kanuna kutu hazır kirin kir. O got veraskirinin kanunu yenji bu Türkiye B terör beriye ku meclis B girtin. Yani meclis tatil bibe ve derkebin. O diyar kir ku dibe mücareda partiyen siyasi ve ki hevdi fikrin kurtulmuş jibo veraskinin pevajı Türkiye be terör ve devam kir. Ev kanun ve demki be, müstakil be, bütü avayı afiyeke gişti ne be o veki dingot Biratya Türk'ü kurdan ve hatta kıyameti bir ilan kirin.
1: Ümit ve arzu ederiz ki
2: Em hevi dikin ku berya meclis bê girtin, ev kanun li meclisê bê erê kirin û ji bo Tirkiyeyê deriyê heya meke nûveke.
3: Di pêvajoya Tirkiya bê terörde ji bo velaskirinên qanûnî xebatên kirin. Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş, Cibo Kanuni Cara Evil Behsa Diroke Ger.
1: Arkadaşlarla.
2: Ger Havcebe, Emdikarın ve Hevalan re, bu koordinatörün ju partiyen din re, civineke davi bikin. Ve sevki Serokatya Meclisi bekirin. Ger bigeheje, hafteya peş nikaş bikin u xelas bikin.
3: Kurtulmuş pişçi serdane xoye yen partiyen siyasi derket ber kamerayan. Seroke meclisi kurtulmuş derbari ve razkırna kanuni de agahida.
1: Bu geçici ve müstakil.
2: Ve kanun ekedem ki u müstakil be derxistin. Dve kanuni ve heya meke kritik tamam bibe. Dve mekanizma ek vere ava kirin. Mekanizma ji cekberdana rexistina terori tespit u teyit bike. Dve ev mekanizma teqez dinav kanuni de hebe. Dve bi to avayi afuyeke gişti neye ilan kirin. Ligori keseki kanun neyin derxistin.
3: Kurtulmuş bu veraskırna kanuni Koma AK Parti, Seroke Giştiye MHP, Devlet Bahçeli, Dem Parti, Yeni Yol, Okuma, Ukoma, İYİ Parti Yaracıviya. Her vaha Seroke Giştiye CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'cu kabul kir. Kurtulmuş kol, Cibo Çarço veya Bingehin, AK Kanuni Hicmendiyeke Hefpar Heye.
0: Özgür Özel, CHP ve Katiye Ugot, Emi Parti'ye nu ava bikin, özel o ekiba vina, jibo nakşarıya nu dıxabitin, do evare bikesin ku Seruk Bajarti kirinera civiya, İroji be endamen bereyken lijneya reveberiya navendi u meclisa parti rahev ditin kir. Bişte civinan parlamenter İstanbul'e ye CHP Zeynel Emre derket peşkamireyan. Emre got, jibo partiya nu dınav çent rojan da eme seril vezaret akarin navukhuyi bitin.
4: Ji bo amadehiyên partiyan û Özgür Özel'le qerê xebatên xwe didomîne. Özel bi endamên berî yên lijneya reveberiya navendî û meclisa partiyê re civiya.
5: Geldiğimiz noktada
2: başka... Edi türeye nema u em derdikevin riyeken nu, Dve çarçoveyê de me xebatên xwe di nav çend rojan de biqedînin û serî li Wezareta Karên Navxweyî bidin.
4: Piştî civînê, parlamenter Stenbolê Zeynel Emre daxuyanî da. Emre got wê di nav çend rojan de ji bo partiya nû serî lê bidin.
5: Bakın partimizin ismini
2: ve eke baş bizanibin ku heya roja ku em daxwaznameyê teslîmî Wezareta Karên Navxweyî bikin her gava me organîze ye. Navê partiya me roja ku me daxwazname teslîm kir û ne bibihîzin. Hevalên ku ji bo navenda giştî hatine wezîfedar kirin, xebatên xwe kirin û aniha peymanek jî hatiye kirin.
4: Parlamenterê CHP yê Nîdeyê Ömer Fethî Gürer got, de emanetem Mustafa Kemal Atatürk hene. Yek komare yek jî CHP ye. Ez ê di partiya Mustafa Kemal Atatürk de bimînim. Şaredarê Edenê Zeydan Karalar jî got, ez ê li CHP bimînim. Berdevkê CHP Müslüm Sarı jî derket pêş kamerayan.
6: Hiçbir zaman bir siyasal parti...
2: Me got werinem bi hev re safî bikin. Me gazî wan kir, lê tevî hemû bangên me ew reviyan û çûn. Gotinem ji CHP çi qaz însan bibin ew qaz baş e. Bi vê mantığı ev du me hin dişixulin. Niha CHP perçe kirine û dixwazin CHP ji hev bixin. CHP emaneta Atatürk e. Ji bo hev emanet perçe nebe çiş destê me were em ê bikin.
0: Özgür Özel tabi partiyeke nube ekibi akvara ve ava bikeli de Rojava siyaseta Türkiye'de beguman mesele o müşareheri mükim Türkiye'ye beterör o hedefa Türkiye'ye beterör eku evdir rojin meclisiyle parlamentoye

0: Li rabin destê siyasetê demokrasiyê bêguman wê xurttir bibe tam divê noxtayê de jî serokê meclis Numan Kurt Tumş dibêje biratiya Türk û Kurda wê heta qiyametê bê îlankirin ev îlaneke yani divê çarçûvê de gava ku meseleyê binêrin heqeten çima mühîm e?
1: Mamosta Brez Numan Kurt Tumş vekî me gotî serokê meclisê ye. Yani şahsi xwada temsiliyet iradeya millet dike ya hemu kurdu Türka ya gelin Türkiye beş millet Türkiye jber mi çendi henek meselan da tarif gelek giringe yani hun dema mücareki binin rojevi mücareki politik hasreten tarif havi dema hun dikin işte ki gelek giringe bingi havi pişmendiye havi de serviye ihtisas girin gotine brez numan kurtulmuş ve avay da tarif edge yani Bratiya gelir Kurdu Türkan. Ez bir baveri ederim ev tarif, ev gotin, ev peynase girin. Dina fada jihwe samimiyet ve peyvajü et yine zaman o samimiyet demem dibijin hem gelir kefkaşın emli baver bun kubete ve merhali. Vici avut ke, vici sere rast ke, vici zelal dike. Tarif ku Brez Numan Kurtulmuş dike li ser biratiya Türkiye kurda me herdem ve ev yek de got. Yani satsala yekem ya Türkiye ve Türkiye ki cuda bu, satsala duyem ve Türkiye ki cuda be. O ev pevajo peşi her tişti ve reya ki liber kurdan jiveke da ku dinav sistemeke demokratiktir da, dinav embejin sistemeke baştır da, veki kurd, Vaki pariye ki devleta Türkiye be her avayı, be avayı çandı, be avayı civaki o her olsa be avayı siyasi vaki beşdare ki hem civaka Türkiye hem devleta Türkiye vaki hemalatı ekez bejim. Vi re peşeme veke o gotinin brez Numan Kurtulmuş brasti istikametan nekşereya vi mesele jiddatine peşeme. Yani em وی باوریه دانم که او دولت خاصتا هشی دولتی شمندی دولتی عقل کور دولت هم بیجن او بریار دایا که او صد سالانو لسر براتیا کردو ترکان به آوا کرن از بی باوریه دانم دوی همو کرد و همو ترکیم وی ولاتی لسر وی گوتنا برز نومان کرتولمش کیفخاش بین سرفراز بین تشتا رازیه وکو پیشیه ام وی یکی ایلان بکن که خاطی ایلان کردن استقامت اوی نقشاره که او رای اکو امی بکنید دا بچن خاطی ایلان کردن او او

0: Leyla Aydemiran Ses Salih li Agriye cenazeyi ve hatı bu ditin oduve mahkeme da duve dozye da qrara bihüncet terket di qrar da gurguriyen derbare cinayet da hatın gut.
1: Neyli şu bak bana bak.
2: Sala da hezar o hicdan di günde bezirkhani ya Agriye ve indabı bu Leyla Aydemir. Pişçi hicdar ojan cenazeyi keçka Ses Salih hat bu ditin. Li ser kuşnavi heft kez da hatın mahkeme kirin. APV Yusuf Aydemir, büsüçe kuşnav qesi mehabeta giran kiri, büsüçe standına hürriyeta şahsi 6 sal cezaya hapse xuar. Mahkemeya cezaya giran a agiriye qarara xoya ya bihincet eşkere kir. Got Leyla Vindan ebuye, demek ki ev derdest kirne. Paşe cenazeyi danine ciheki. Mahkemeye qarara xoya da got, sedama tekez amirna Leyla Aydemir'i tespit nebuye. Deveki ku da hat iddia kirin, tuşu pek tüneye ku, evcber tibun ubir tibun emriye. Her vah hat gotun ku ihtimal heye Leyla Cüber Hüsumeteke nava mali hat pe küştün. O levma dev baveyu liser meseleyi nebi bunglidar. Her vahat tespit girin Yusuf Aydemir'i ku api Leyla'ye evli telefona jir, paşici telefona tuşip kar aniye. O internet ahve gırtiye.
0: Li Tetwana bilese keşka ses sali pili saati da gurtant u zarokat rakir nexşxane bi müdaxale ke serkefti pil jikirka ve hatlar xist.
2: Pili saati xist deve xwe u da gurtant li beli pil digewriya zarok dema. Zaroka ses sali jmir nefleti. Bu yer li Tetwana bilese qevmi. Mihrimah uğur yurta ses sali li mali pili saati da kurtant. Malbati fark kirku pil de gavriya zarok edemaye. O tavili zarok erakirin nekhoşkhane ya devleti ya Tetwani.
3: Tutulan yabancı isimler içinde.
4: Dinav düştün ku zarok da kurtinin de ya heri taluke bile. Gerdi gavriye de bimine zirar edide u hata ihtimal heye ku kulbuke. Ev yek canlandı bes edema mirini.
2: Bendoskopiye gevriya keçka buçuk hat kontrol kirin. Xısara ku pile dahi hat tespit kirin. Başeku zirar ekemezin ne gahaçtı bu gevriye.
3: Geç kalmış olabilir diye.
4: Gerde renk bir mana ihtimal hebu ku gevri kulbu ya. Ya heri baş eder xıstına pile bu. Meji u sakir. Şükür tişteki zede xırap çe ne bu.
5: Baya tişteki zora zahmete. Mebre xasti. Xasti da pileci der. Doktorime xudacı razı bi. Pili de devide derani ama gele dikkat ya ailine. Ben dikkat, mecemci dikkat ya ama berçe mürevacına bine aileme hemi bile tevacı, zarime kıymetli ne bile acı zari kuhu ben.
6: Belki yani 40 ayıcı kulkin. Hildane endoskopiye. Ondan sonra çok şükür endoskopide jefiliti.
2: Pişte operasyona bir risk pil hat terkistin. O zaroka bücük baş bu.
3: Böyle bir durumda tabii.
4: Dravşaka u sade dve tavle ben ne hoşkhane. Dve tütüşti neden zarokan, dve tütüşti ne hunu ve nerşin. Efkata ekemezine.
0: Lise deverin İstanbul'e hemen bu gerçeği bu. Jiber Ajokar'ın ku frinin destan kendi vesayetin kua ranekir bun tırsu hof ekemezin çe bu. Dimenin vandeman keli bir keli ketember kamerin evliyik.
2: Lise devlet İstanbul'u ise bu yerin ve kihef kavmin. Jübel Ajokar'ın kufrinin destan en vesayetin kuhinle dabun, hendikma kaza çeybin. Bu yara avul li Sultan Gazi'ye çeybu. Ajokar bir kır kufrina destan ataksiya kuhilde. Jübel ve taksi hedi hedi berjir çu. Tırsu kofa lisel Ajokar ketber kamerayı. Bu müdahaleye kesin lider doğru taksi sekini. Bu yara duyemcil esenleri kavmi. Ajokar iki kuhest ku alabaya kuhel keyleka rey park buke. Ve lisel rey dubahe bun. Ajokar bu an dubaya rakeş ve sahit edaket. Lejberku frena destan hiline dabu ve sahit hediye edi paş paş kiçu. Ajokar deriye reyviyan ket ve sahite o sekinant. Evdece ip sultane. Ajokar li keyleka rey sekini. Lebele fakir ku frena destan hiline daye. Ajokar kirnekir alabaya ne sekini. Ve sahite li peyareyi da uysa sekini.
0: لسر ره هشه زلامه که چو او که تارده ویدمی یکی کو جوه درباست بو دشونا کو آلکی وی بکه پری دی جزدانی وی دا درانی او رویا بو یرا سوسرت لفتیه مولای قومی ناسمه گمان بار بو کامره اولی که تسبیت گرین او حد گرتین
7: دماری کولان دمشیه نخوش کت جهش چو که تارده یکی گوه دمی جوه درباست بو جوانه لعرده دید چو بالی او دست خواه لملی وی دا کاشیاره آننا. نه بانگ امبولانس کرد نه جالی کاری خواست. اولی لیدورا خواه نهری که کس هی آننا. پاش جزدان اد بری کاوی ده درخست والا کر ادانی عرده. جزدان دی ساخست بری کا جوان راشت پره وی و جور روی.

0: Ya. Bu yer akulü Fethiye'ye Muğla'ya kavmi ketber kameraya ulehi ya kargi hekki. Pişti demek ki kesen lider doğru cuan fark kirin u banki ambulans ekirin. Cuan hatra kirin nekhoşkhaneye. Pişti tedaviye ji nekhoşkhaneye derket. Dema fark kir perevi tüneye ji gili kir. Polis li kameraya ulehiye neheri gumanbar hat girtin. Gumanbar eku derket mahkemeye hat girtin.
1: Parlamentoya Fransa'ya jibo zarok gen ji 15 sali piçüktür ne kevin medya civaki ve rastgir ne kamada kir. Bu parlamentoya ev ve rastgirin kabul kir. Bi kanun anu dive platformen medya civaki sistema piş rastgir na temeni ava bikin. Ve rastgir na ve de yek ilon eda teke ve ravacı u dinav çar mehandaşı hesabin zarok gen ji 15 sali piçüktür bengirtin.
0: Jibo zarok di qada dijital de jiwerin parastin Fransa'ya gaveke girin gavet. Parlamentoya Fransa'yı jibo zarokin ji bazı sali büçüktir nekevin medyayı civaki ve rastgir nek amade kiribu. Parlamentoya ev ve rastgirin kabul kir. Serokumar Emmanuel Macron ji destek edide ve peş niyazı. Ve rastgirin pişti senatoya ili meclis sanatoyi ji li dijih 81 dengan bi 179 dengan hat kabul kirin. Ligori ve rastgirine platformen medya civaki jibo bikarhenere medyayı ve sistema piştrastgirine temene ava bikin. Zarokin ku jipazı sali bücüktirin ve jiyeke ilon upe ve nikaribin hesabin nüye medya civaki vekin. Dibedinav çar mehende hesabin zarokin jipazı sali bücüktir bengirtin. Juvalatin yekiti Avrupa'yı cara avul Fransa'yı sinordar kirina bikaranina medya civaki xisravacı. Bist volatan ji an ve rastgirin kirin an jigotin eme bikin. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya u Malazya ji bo bikaranina medya civaki şerti temene ani. Yekiti Avrupa ji söz da got emedive meseleyi de gavan bavijin.
1: Fransa kanun eke o hazır kir derkist Laura ev platformen dijital hakikaten zirar eke mezzin dide zarok emez zirar edide de merivji. Binerin letirkeye ji İrfan Orhan ji bo neviyen xoğa çikir hakikaten gelek mühim elvani İrfan Orhan 67 salî jibo ku neviyên wî di betlaneya havînê de bi telefon û tabletan re nelîzin qadeke taybet çêkir. Li hewşa mala xwe ji bo neviyên xwe cihên lîstikên cuda ava kir û hêlekan çêkir.
2: Ne tablet hene ne jî telefon. Ev baxçe zalokan ji ekranan durdixe. İrfan Orhan'ın 67 salı tekavide. Ol İpek yol ya van edici. Orhan Cboku neviyin vi zedel ekranine nerin riyeke cudadid. İrfan Orhan le hevşa malakhoye qadın listkan avakir.
3: Salınacaklar tırman.
4: Helekan, pelekan, masen, tenise u qadın teytoke. Menefhem u qadın listike jbo neviyen xoçe kirin. Le hevşe darin fekiyan u bostane sebze anji hene. Az duğazım zarok bu anre bilizin. Bi vî awayî zarok di nav xwe zayêde dimînin.
2: Zarok li hewşê pirtûkan jî dixwînin fêkiyan jî berhev dikin.
4: Bi xêra kaliyê min baxçeyê wî heye. Ez jî carnan li hewşê alî wî dikim. Ez û xuşk û birehên xwe fêkiyan berhev dikin. Em lîstikan dilîzin.
1: Ligori biryara daire hukuk eka duyemina dadgaha bilind idi zerin kudu davet eda bi buke ve atine danin yen buke zerin kudu bi zava ve atine danin ji yen zavane. Jinnaha upe ve vakti jinu mir devcevdu berdin zer ve ligori ve qirari ji veren parikirim. Aliyek jive biryari memnun e aliyek jide beşe dive haqe jinan zede tırbe.
4: Daireya hukukeya duyemina dadgaha bilind biryareke emsal da. Ligori biryara dadgehe edi zeren ku didavet ede bubuke ve hatine danin yen buke, zeren ku bizava ve hatine danin je yen zavane. Berya biryara daireya hukukeya duyemina dadgaha bilind, hemu zeren ku didavet ede dahatin komkirin yen buke bun. Lejnaha upe ve ev guherri, gerjin umer devje hevdu berdin zeren uan ve ligori ve biryare verin parvekirin. Piştî biryara emsal hin welatî dibêjin di zewacê de her tişt hev pare û divê zêr jî nêvî nêvî werin parve kirin.
5: Normalde ku zewacekî normal ve gelek ye her duvarın hevre ortak bin. Lê eger bê illi hev ekî min herkes derdorava ew civartîne. Ê bu kez bu kere ve ezilam biz nam redizin. Pes zewac müştereke gerek ye her

0: hebrin.
1: Ya zaten pe tişkî dikin, kes zeyra bukura nake, pe yatırım ki dikin, khani ki dikirin, arabe ki dikirin, evi ya zaten nivi nivi.
2: Nivi nivi yani, ya tişkî evtine yani, ilden ki eve bukiye yazava farklı ne?

emîle vekirî Sere da bu cigera ha elo esre biri yaman Lolo buru lau gu mal hırab bu cavar emberi mi milan icna kuya uya uya hebeci var hayan isbi kaze ki khamne kemibde haberdan Tüzbe kaymülü kağızda istem oyna ha

Metin Hoca biraz kazada çay elegani. Hedevi mil çeyrek ve mil kırpi. Elinge mil kare yağı mil banzani. Misal gariye bi Kur'an'ı. Ev sütü Kur'an'a Rabbi alemi gıhanimi nefsa harami mire mibe. Mekeziye reş nehuna asere khunneşuş. Jeyeti medini kira. Hanavi darakhe kofiye ukutane haydi yel. Haydi dilo haydi yel. Haydi dilo haydi yel.

temen elve men elve me asabe ke khame yeke khiyale yeke berfe az yeke barane me hamedin biraz bar biçariye haberdil ka berdil edelal yedil kho bazi gijez bellek bu isal pera bermal ya kur mehel yemile

Mi son khaye son da kasemi Asar gede lavki khoraji tim yedin ikra Eya mene ne kho harman ya metin kho ya Muhammed agre hake Şamile bira signal berderi ekene khortala hana ze sahaydi Tu khazara min yahaydi Tu komşi dinara min yahaydi Tu gula berbina min yahaydi Haydil haydil haydil haydil

Gülüm arı mera be başım ala babi gülüm. Tev gülü sosunur yuhane le.

gire gude bu kuda jeme mala şeytan ru fesade gunde ve mala de gunda na hele la de gula ba gaze ki gire kavronin zuhara der mejul be le hele hele hele

Deja mı go hazla vaze bu ma kaş gü sile gide kama setli peçelo van hozala ey Deja mı go hal korem yok o lezzet ezla